0: Anneler, babalar, ebeveynler dikkat, hepinizi ilgilendiren bir konuya değiniyoruz bugün: cyber grooming. Cyber grooming, yetişkinlerin internet ortamında çocuklarla cinsel amaçlı temasa geçmelerini tanımlıyor. Bu kişiler kendini sosyal medya veya oyunların chatlerinde çocuk veya genç olarak tanıtıyor. Önce çocukların güvenini kazanıyor, ardından ise onlardan cinsel içerikli fotoğraf, video gibi görseller talep ediyor. Ardından bu görüntüleri şantaj malzemesi olarak kullanıp çocukları gerçek hayatta buluşmaya zorlayabiliyorlar. Almanya'da polis kayıtlarına geçen cyber grooming vakaları giderek artmakta. Peki çocuklarımızı bu dijital cinsel istismara karşı nasıl koruyabiliriz? Kozmo Türkçe olarak yakından göz atacağız bugün. Ekibimizden Erkan Aslan bize cyber grooming hakkında bilgiler verip son verileri aktaracak. Sonrasında Kuzey Rhein-Westfalia Medya Kurumu Medienanstalt NRW'den proje ve sosyal medya sorumlusu Eda Engin'le bir röportajımız olacak. Kendisinden çocuklarımızı bu tehlikeye karşı nasıl koruyabileceğimizi öğreneceğiz. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Çocuklar ve gençler, içinde bulunduğumuz dijital çağda sosyal ağlar ve bilgisayar oyunlarında giderek daha fazla zaman geçiriyorlar. Artık doğal bir günlük ihtiyaç ve sosyalleşme alanına dönüşmüş durumda sosyal medya platformları. Ancak sosyalleşme ve eğlencenin yanı sıra çocukları belirli tehlikeler de bekliyor dijital ortamlarda. Bunların başında cyber grooming, yani Türkçesiyle siber istismar ve taciz geliyor. Konunun detaylarını Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağım. Erkan, öncelikle öğrenelim, nedir bu siber istismar, cyber grooming?
1: Aydın, internette ve dijital ortamlarda şekillenen bir nevi siber pedofilden bahsediyoruz aslında burada. Cyber grooming terimi, yetişkinlerin sosyal ağlarda veya bilgisayar oyunlarında çocuklarla cinsel amaçlarla iletişime geçmesini tanımlıyor. Yetişkinler burada kendini genellikle çocukların akranı gibi tanıtıyor. Sahte hesaplarla tabii bunlar. Güvenlerini kazandıktan sonra da çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf veya video gibi görseller istiyorlar. Kendileri de cinsel organlarını çekip gönderebiliyor çocuklara.
0: Tabii iş bu noktaya gelince saldırganın yaşı da ortaya çıkıyor sanırım.
1: Bazı saldırganlar gizlemiyor bile yaşını, ancak iletişimin belirli bir evresinden sonra gerçek yaşını açık eden siber istismarcılar da bir hayli fazla. Bunun önemli bir sebebi var. Zira çocuklardan elde ettikleri cinsel içerikli görselleri bir şantaj aracı olarak kullanabiliyor siber tacizciler. Kurdukları baskıyla çocuklardan hem daha fazla görsel istiyorlar, hem de gerçek hayatta buluşmaya ikna etmek istiyorlar.
0: Yani iş bazen siber olmaktan çıkıp gerçek hayatta pedofiliye, tacize dönüşebiliyor. Evet. Peki ne kadar yaygın çocuklara yönelik bu siber istismar internette, özellikle sosyal ağlarda?
1: Oldukça yaygın Aygın. Almanya'dan belirli veriler var buna yönelik ve rakamlar hayli çarpıcı. Buna göre Almanya'da her 4 çocuktan biri internette bir yetişkinin cinsel amaçlı iletişimine maruz kaldığını belirtiyor. Çocukların %15'i ise internette iletişime geçtikleri yetişkinin kendilerini tehdit veya şantaj yoluyla fiziksel bir buluşmaya ikna etmeye çalıştığını aktarıyor. Bu şantajların belirli ölçüde etkili olduğunu da söylemek lazım maalesef. Zira dijital ortamda başlayan iletişimlerin %3'ü fiziksel bir buluşmayla sonuçlanıyor.
0: Şimdi tabii bu fiziksel buluşmalar çocukları çok ciddi bir risk, hayati bir risk altında bırakıyor tabii hatta. Hep sosyal ağlardan ve bilgisayar oyunlarından bahsettin, siber istismarcıların çocuklarla iletişime geçtiği. Biraz örnek verebilir misin bununla ilgili?
1: Bunlar hepimizin bildiği sosyal medya platformları aslında. Ancak yetişkinlerde normalde çok popüler olmayan Snapchat uygulaması öne çıkıyor burada. En çok siber istismar girişimi bu platformda kaydedilmiş. Snapchat'i Instagram ve TikTok gibi çocukların sıkça kullandığı sosyal medya ağları izliyor. Ancak burada en az sosyal medya platformları kadar bilgisayar oyunlarını ve oyun platformlarını da mercek altına almak gerekiyor Aydın.
0: Şimdi bilgisayar oyunlarıyla çok haşır neşir olmayanlar için açıklayalım. Bilgisayar oyunlarının bir canlı sohbet, yani chat bölümü var. Çok yaygın bir şekilde kullanılıyor bu sohbetler oyuncular tarafından tabii.
1: Aynen öyle. Özellikle çevrim içi, yani online oyunlarda ortaya çıkıyor bu siber istismar vakaları. Minecraft ve Fortnite gibi çok popüler oyunlar zaten internet bağlantısıyla oynanıyor. Ve saldırganların oyun ortamında şöyle bir avantajı var: ortak bir hobi yakalamış oluyorlar çocuklarla. İletişime geçmeleri çok daha kolay oluyor haliyle. Sadece belirli oyunlarla da sınırlı değil bu durum. Zira artık Roblox gibi milyonlarca oyunun yüklendiği bilgisayar oyunu platformları var. Burada her kullanıcının bir profili oluyor ve ayarlar açıksa sosyal ağlarda olduğu gibi herkes birbiriyle iletişime geçebiliyor.
0: Şimdi burada ayarlar açıksa bölümü çok önemli. Bunu birazdan konunun uzmanıyla da konuşacağız. Zira evet, çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra uygulamaların ayarları üzerinden de belirli ölçekte çocuklarımızı korumak mümkün. mümkün. Şimdi bir de işin yasal boyutuna gelelim Erkan. Siber istismar da diğer istismarlar gibi suç olarak görülüyor yanılmıyorsam.
1: Aynen öyle. Almanya'da 14 yaşından küçük bireylerle internet üzerinden cinsel amaçlı iletişime geçmek suç. Burada iletişimin niyeti bile suç teşkil edebiliyor. Yani herhangi bir görsel veya cinsel içerikli mesaj paylaşılmadan da suç sayılabiliyor. Türkiye'de de benzer kanunlar mevcut. Stüdyomuzun bulunduğu Kuzeyren Vesfalya'nın Eyalet Kriminal Dairesi özel bir birim kurmuş çocuklara yönelik siber istismarla mücadele etmek için. Burada görevli memurlar yapay zeka ile oluşturulmuş sahte çocuk hesaplarıyla sosyal ağlarda istismarcı avına çıkıyor bir nevi. Birimin direktörü Jessica Buska hesapların dikkat çekici olmamasına özen gösterdiklerini, pasif bir şekilde yetişkinlerin iletişime geçmesini beklediklerini aktarıyor.
2: Wir passen uns auch den Tätern an. Ja, und haben halt Profile, die das Interesse wecken, aber ohne dass wir jetzt wirklich, wir gehen nicht proaktiv auf die Täter zu, sind da auch sehr zurückhaltend in der Kommunikation.
0: Kuzeyrenvestfalya Emniyet Teşkilatı'nın kurduğu çocuklara yönelik siber istismarla mücadele birimi Almanya'da bir ilk sanırım. Önümüzdeki yıllarda diğer eyaletlerde de uygulanması bekleniyor.
1: Evet.
0: Tabii burada önemli bir hukuki sınır var. Saldırganların kullanılan sahte hesaplarla suça teşvik edilmemesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Kadarıyla.
1: Evet. Bunun için sahte hesapla iletişime geçen saldırganlara her türlü uyarı yapılıyor. Eyalet Kriminal Dairesi'nin Cyber Grooming biriminde görevli bir memur şöyle bir örnek veriyor. Saldırgan 12 yaşında olduğunu belirten kıza hayatında bir penis görüp görmediğini soruyor. Hesabı yöneten polis buna hayır yanıtını verip 12 yaşında olduğunu tekrar vurgulamasına rağmen saldırgan kendi cinsel organını çekip gönderiyor.
3: Der Nutzer hat dann mich gefragt, ob ich denn schon mal einen Penis gesehen hätte. Das Ganze habe ich natürlich hier verneint und auch wieder auf mein Alter von 12 Jahren aufmerksam gemacht. Und der Nutzer hat dann kurz Zeit später mir einen Dickpic dann übersandt.
0: Gerçekten çok şok edici bilgiler. Çok teşekkürler Erkan verdiğim bilgiler için. Cyber Grooming'i konuşuyoruz bugün ve şimdi hattımızda Kuzeyren Vesfalya Medya Kurumu Medienanstalt NRW'den proje ve sosyal medya sorumlusu Eda Engin var. Merhabalar Eda Hanım.
4: Merhaba, iyi günler.
0: Eda Hanım, az önce konuştuk arkadaşımızla ama sizden de duymak istiyorum. Cyber Grooming, yani siber istismar, tam olarak nedir?
4: Cyber Grooming, bir yetişkinin veya bazen bir gencin de internet üzerinden bir çocukla cinsel amaçlarla iletişim kurmasıdır. Yani failler çocukların deneyimsizliğinden, saflığından ve risk bilincindeki eksikliklerinden bilinçli olarak faydalanıyor.
0: Peki bir çocuk ya da bir genç nasıl böyle bir durumun içine çekiliyor ve karşısındaki kişi bu güven ilişkisini nasıl kuruyor?
4: Genellikle failler önce güven kazanmaya çalışıyor. Yani çocuğun internette tanıştığı kişi kendilerini yaşıt gibi gösteriyor. Ortak ilgi alanlarının olduğunu iddia ediyor veya bazenleri aynı oyunları oynuyorlar. Ve bol bol iltifat edip ve hediye yaparak güvenini kazanıyor. Ve güven bir kez oluştuktan sonra sohbet yavaş yavaş daha samimi ve cinsel bir yöne çekiliyor. Bundan sonra da genellikle istenmeyen görsel talepler gönderiliyor veya yüz yüze buluşma baskısı da yapıyordu failler. Kuzeyren Vestfalya Eyalet Medya Kurumu'nun yaptığı bir ankete göre çocukların ve gençlerin yaklaşık dörtte biri bu şey durumla karşılaşmış oluyor.
0: Şimdi çocuklarımızı burada nerelerde ve nasıl koruyabiliriz? Yani Snapchat, Instagram gibi sosyal medya kanallarını zaten kullanıyorlar. WhatsApp kullanıyorlar. Yani tehlikeler buralarda mı ya da daha çok az önce de sizin belirttiğiniz gibi oynadıkları bilgisayar oyunlarında mı? Ki orada zaten veriler genelde çocuklarını bırakıyorlar. Onlar istedikleri gibi oyunlarını oynuyorlar. Hangi platformlarda daha çok tehlike var?
4: Hepsinde. Bu tehlike gizli bilinmeyen sitelerde değil, çocukların zaten günlük olarak kullandığı ortamlarda gerçekleşiyor. Yani sosyal medya platformları ve online oyunlardan. En sık isim geçen platform, yani anketlerde isim geçen platformlar Snapchat, Instagram ve TikTok ve WhatsApp oluyor. Ve vakaların galiba yaklaşık %11'i online oyunlar üzerinden gerçekleşmiş oluyor. Yani özellikle sesli veya yazılı sohbet özelliği barındıran oyunlarda, Minecraft, Fortnite, Roblox gibi popüler oyunlarda fail için cazip ortamlar oluşuyor.
0: Peki şimdi o zaman bir ebeveyn olarak görev bize düşüyor. Burada hangi işaretlere dikkat etmeliyiz? Yani çocuğumuzun internette birisi tarafından manipüle edildiğini, rahatsız edildiğini gösteren davranışlar nelerdir? Ya da çocuklarımızın bizden bir şeyler saklamaya çalıştığını gösteren davranışlar, değişiklikler nelerdir?
4: Çocuklar bazenleri telefonunu ani şekilde saklaması ya da biri girdiğinde hemen ekranı kapatmaları bir işaret olabilir. Veya belirli bir kişiden mesaj geldiğinde gergin, huzursuz veya üzgün görünmesi. Daha önce paylaşımcıyken içini kapatması veya içindeki günlük sohbetlerinden kaçınması. Bazenleri çocukların uyku düzenleri bozuluyor. Geceleri telefonu elinden bırakmıyorlar, elinden bırakmak istemiyorlar. Veya okul başarıları düşüyor anice veya arkadaşlarıyla, hobileriyle olan ilgisi azalıyor. Bu saydığım işaretlerin birçoğu bir çocuğun ergen olması da demek olabilir. Ama bu yüzden çocuk ile iletişimde kalmak çok önemli. Bu şekilde çocuğun bu şekil bir riskli gördüğünü ve bu şekil kötü bir şey yaşadığını anlayabiliriz.
0: Şimdi burada tabii telefonları kontrol etmek, uygulamalara sınır koymak ilk yapılan adımlar. Ama ebeveynler olarak burada çocuklarımızdan geri tepmez mi bu adımlar? Ya da orada nelere dikkat etmemiz lazım?
4: Teknik koruma önlemleri iyi bir başlangıç olabilir. Özellikle çocuk küçükse, yani yaşı da henüz küçükse bu şekilde teknik önlemler yardım edebilir. Çocuklar büyüdükçe ama durum biraz değişiyor. Özel hayatları oluyor. Özel hayatı bozmak istemez anne babalar, ebeveynler. Ve çocuklar zaten ebeveynlerden genellikle daha iyi biliyor o yaşlarda kontrol mekanizmleri nasıl akıllıca atlayabileceklerini. Bu şekilde her zaman bir yol buluyorlar çocuklar, bu konuda oldukça zeki oluyor. Bu yüzden teknik önlemler tek başına kalıcı bir çözüm olmuyor. Asıl belirleyici olan erken yaşta açık ve düzenli bir şekilde bu konular hakkında konuşulmasıdır. Yapılan ankete göre çocukların ve gençlerin yaklaşık 1/3 konuyu şimdiye kadar kimseyle konuşmamış. Ve buna karşı nedeni neredeyse yarısı aile ile bu konuyu konuşmak istiyor. Yani ihtiyaç açıkça var.
0: Peki buradaki konuşmaya değindiniz. Şimdi çocuklarımızla konuşurken onlara tabii ki tanımadığın insanlarla konuşma, onlara fotoğraf gönderme demek kolay. Ama ya çocuklarımız zaten birisiyle konuşuyorsa ve hatta utanıyorsa bu çocukların güvenip gelip bize anlatmasını nasıl sağlayabiliriz ebeveynler olarak?
4: Geçenleri işte yaşadığım bir olay vardı. Bir ebeveyn bana çocukların bu tür konular hakkında konuşmak istemediğini ve hoşlanmadığını anlattı. Ve burada önemli bir nokta şu ki, konuşmaya çocuğu doğrudan sorgulayarak başlamak zorunda değil ebeveynler. Bunun yerinde kendi deneyiminizden yola çıkarak anlatabilirler. Örneğin bir video izlediklerini ya da bir bizim düzenlediğimiz bir ebeveyn etkinliğine katılıp ve bu sayede bu şekil durumlardan öğrendiğini anlatabilir. Ve bu şekilde çocuğun kendisinden anlatmış olmuyor, ebeveyn kendisi kendi açısından anlatmış oluyor. Ne öğrendiğini, bu konuda kendi düşündüklerini paylaşabiliyor. Çocuk da bu şekil başına bir şey gelirse annem babam kızmayacak ve bu konuyu kendisiyle rahatça konuşabileceğini önceden anlamış olur. Yani güven sorun ortaya çıkmadan önce kurulmuş oluyor.
0: Şimdi diyelim ki korktuğumuz şey gerçekleşti ve çocuğumuz böyle bir durumun içine girdi. O dakikadan sonra ebeveyn olarak neler yapmamız lazım? Yani çocuğa kızıp telefonu elinden almak sanırım doğru çözüm değildir. Buradaki mesajları, görüntüleri mi saklamalıyız? Bu kişiyi engellemeli miyiz ya da polise ve ilgili kurumlara başvurmalı mıyız? Buradaki doğru sıralama nedir?
4: Öncelikle çocuğu ciddiye almak ve suçlamamak gerek. Yani çünkü size gelmiş olması kendi başına büyük bir güven gösteriyor. Ve hemen ardından da ilgili kişiyle olan iletişimi kesmeli ve engellemeli dedi. Mümkün olduysa kanıtları saklamalısınız. Yani ekran görüntüleri gibi.
0: Yani saklamalısınız derken onları kayıt etmelisiniz diyorsunuz.
4: Aynen, kaydetmeniz lazım. Screenshot olarak diyelim, kaydetmeniz lazım. Ancak çocuk intim görsel gönderdiyse bu görselleri kesinlikle kimseyle paylaşmamaları lazım ve saklamamaları lazımdır. Doğrudan polise başvurmaları lazım çünkü bu tür materyalin elinde bulundurması bile yasak, yani bir ebeveyn olsa bile. Ve aynı şekilde de anlattığım gibi yani polise gitmeleri mevcuttur. Çünkü Almanya'da bu durum Alman Ceza Kanunu'na göre kapsamında suç teşkil eder. Ve teknik ve hukuki adımların yanında çocuğun duygusal destek vermesine büyük önem taşır. Gerekiyorsa da anonim kriz danışmalarında da yardım alınabilir. Yani Numagen Kuma gibi veya Youport gibi.
0: Başka bir noktaya değinmek istiyorum. Siz gençlerle ve çocuklarla ve aileleriyle ilgileniyorsunuz. Türk ve Türkiye kökenli ebeveynlerin çocuklarıyla konuşurken, belirli konuları konuşurken daha fazla zorlandığını görüyor musunuz? Yani buradaki kültürün bir etkisi oluyor mu ebeveynlerin çocuklarıyla kontağa geçmeleriyle, onlarla bu şekilde önemli konuları konuşmalarında?
4: bazenleri görüyorum. Yani çok büyük bir sayıya geri bakamıyorum şimdilik şu an ama birçoğu gördüğüm mesajlarda ve isimlerden de anlıyorum yani bazenleri Türk genç olduğunu veya yani Alman kültüründen olmayan bir genç olduğunu anlayıp ve mesajdan anlıyorum. Çünkü birçoğu zamanda mesajda yazıyorlar şu bir şeyler oldu bana yardım lazım bana yardım edebilir misiniz ne yapmam lazım. Annem babamla konuşmak istemiyorum çok kızacaklar bana. Bana çok kızacaklar ve çok korkuyorum annem babamdan diye. Şekil mesajlar geliyor ve çok üzücü oluyor çünkü yani anne babaları da bu şekil yalnız yine korkmalarını istemez çocuklarının.
0: Şimdi siz 10 Eylül'de Medienanstalt NRW olarak Cyber Grooming bu şekilde çocuklarımızı koruyabiliriz başlıkta Türkçe bir online etkinlik düzenliyorsunuz. Neden Türkçe bir etkinlik yapma ihtiyacı duydunuz? Yani neden sadece Almanca bilgi vermek yeterli olmuyor bazen?
4: NRW Eyalet Medya Kurumu olarak temel görevlerimizden birisi gençleri korumaktır. Ve bu kurum olarak da bu amaç yüzünden de diyelim Instagram kanalı sürüyoruz ve ebeveyn etkinlikleri düzenliyoruz. Ve bu şekilde yani binlerce ebeveynlere danışabiliyoruz. Ama daha fazla ebeveynlerle danışmak istiyoruz. Daha fazla insanları bilgilendirmek istiyoruz bu konular üzerine. Ve Türkçe Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde en fazla konuşulan dillerden biri. Ve bizim amacımız ebeveynler kendi günlük deneyimlerinden yakın bir şekilde bilgilendirmek ve kendi ana dillerinde de ulaşmak. Özellikle son yıllarda Almanya'da göç etmiş aileler kendilerini ana dillerinde çok daha rahat ifade edebiliyor ve belki de çok daha rahat bilgilendirmek istiyor.
0: Son olarak da şunu öğrenelim. Bu etkinliğinizi şimdi duyan, katılmak isteyen ebeveynler, anne babalar nasıl katılabilirler ve bu etkinliğinizde tam olarak neler öğrenebilecekler?
4: Etkinlikte bugün burada elde aldığımız konuların ayrıntılı pratik ipuçları ve somut örneklerle birlikte işleyeceğiz ve etkinlik çevrim içi ve ücretsizdir. Katılım veya kayıt resmi Eyalet Medya Kurumu'nun web sitesi üzerine yani medienanstalt-nrw.de Elternabende adresinde yapılıyor ve etkinlik üzerine daha fazla bilgi almak isteyen ebeveynler Fraktzebra Instagram profilimizden üzerinde bize ulaşabilir.
0: Medienanstalt NRW'den proje ve sosyal medya sorumlusu Eda Engin Cyber Grooming hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Eda Hanım. Eda Engin'in de az önce belirttiği gibi en önemlisi çocuklarımızla aramızda oluşturabileceğimiz güven ilişkisi diyebiliriz. Ebeveynler olarak sadece çocuklarımızla yasaklamalardan oluşan değil, onların iç dünyasını da bizimle paylaşabilecekleri bir konuşma ilişkisi kurabilirsek, cyber grooming gibi tehlikelerin de önüne geçme şansımız artabilir. Bu şekilde çocuklarımız başlarına gelen talihsizlikleri, yaptıkları hataları annem ve babam bana çok kızar korkusuyla anlatmamak yerine bana annem ve babam yardım edebilir güveniyle gelip bizimle paylaşabilmeleri lazım. Cyber Grooming hakkında konuştuk bugün Kozmo Türkçe'de. Ekibimizden Erkan Aslan sanal istismar hakkındaki aktüel verileri ve bilgileri aktardı. Sonrasında Kuzey Rhein-Westfalia Medya Kurumu Medienanstalt NRW'den proje ve sosyal medya sorumlusu Eda Engin'le bir röportajımız oldu. Eda Engin az önce de belirttiğim gibi ebeveynlere bu konuda çok büyük bir görev düştüğünü belirtti ve ilgilenen ebeveynleri Cyber Grooming bu şekilde çocuklarımızı koruyabiliriz başlıklı Türkçe bir online etkinliğine katılmaya davet etti. 10 Eylül'de gerçekleşecek olan etkinliğe medienanstaltnrw.de adresinden ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi ARD Sounds ve Podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.